asiqala ka ake manje sambe kanjani awuzwe ke ebatha bangizwanga kahle lapho yenze kahle lo azona